Onun! Hey! Yürüme! Bak çıkan bak, çıkan bak, çıkan bak, çıkan bak! Trot, trot! Nesi bina, nesi bina!